0: ibyaha bitatu birimo kwangiza ikintu cy'undi, gukubita no gukomeretsa ndetse no kunywa urumogi akurikiranyweho. Kundi biri ku mwanya 25, reka twumve mu mboni zayo Yamano Waboy.
1: The Kiss Hit 30. Number 25.